0: Sabahındalar sorunlar.
1: Vallahi tatlı lever lever lever lever.
0: Kramer.
1: Bu ne biçim? Bu mesafe herkes.
0: Bu TV'nin adı.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi firin, halak firin, sevil.

0: Şaklımız. Mo. Mo.
1: Mo.
0: Mo. Zinek gibi de tır doğruz. Skal namig.
2: Ik. Van mijn witskap om.